0: tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz ya. Bayramlarda misafire tutarız, sabah akşam çayımıza kahvemize atarız. Şeker kültürümüzün bir parçası. Ancak şeker sadece masum bir tat değil. Fazla miktarda tüketildiğinde sağlığımızı tehdit eden bir gıda maddesine dönüşüyor. Hatta obeziteye ve diyabete yol açıyor. İşte bu yüzden Almanya'da federal hükümet harekete geçti. 2028'den itibaren şekerli içeceklere katkı payı bir nevi vergi getirmeyi planlıyor.
1: Prävention, damit man längere gesunde Lebensjahre hat, ist denke ich die bessere Geschichte. Und natürlich, wenn man nicht eine Krankheit behandeln muss, weil sie gar nicht entsteht, hilft das auch dem System.
0: Federal Sağlık Bakanı Nina Varken, halkın sağlığını düşünmek zorundayız diyor. Ona göre vergi gibi tedbirler sadece tasarruf amacıyla değil, insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için getirilecek. Şeker kullanımı neden hala bu kadar yaygın? Sadece içeceklerden şekeri çıkarmak sorunu çözer mi? Bunları aile hekimi ve diyabet doktoru Dr. Emin Turgut'la konuşacağız. Ekibimizden Eren Mahir Gençer konuyla ilgili son rakamları ve bilgileri aktaracak bizlere. Artan obezite oranlarını, sağlık sigortalarının üzerindeki yükü ve devletin neden böyle bir adım atmak istediğini onunla konuşacağız. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Almanya'da şekerli gazoz ve içeceklere katkı payı getirilmesi planlanıyor. Şeker vergisi kapıda. Konuyu ekip arkadaşım Eren Mahir Gençer araştırdı. Eren, nedir bu şeker vergisi?
2: Gökçe, öncelikle bu tam bir vergi değil. Katkı payı olarak nitelendiriliyor. Şekerli gazlı içeceklerden katkı payı alınacak. Yani üreticiler devlete şeker kullanılan ürün başına belli bir para aktaracak.
0: Neden gündeme geldi bu konu? Bunu açalım biraz istersen.
2: Federal hükümetin hesaplarına göre sağlık sigortası masrafları giderek artıyor ve arttı. Bu da genel sağlık sigortasını mali bir çıkmaza çekiyor. Önlemler alınmazsa önümüzdeki senelerde sağlık sisteminde en az 14 milyar euroluk açık bekleniyor.
0: Bu da ciddi bir rakam. Sağlık sistemi içinden çıkılmaz bir hale gelecek gibi görünüyor.
2: Evet, kesinlikle öyle. Bu nedenle hükümet önlem almak istiyor. Sağlık Bakanlığı bir komisyon kurmuştu, Sağlık Finans Komisyonu. Bu komisyon 66 maddelik bir rapor hazırladı. Bu rapordaki yeniliklerden en önemlileri ve birçok kişiyi etkileyecek olan aile sigortasının kısıtlanmasıydı. Bazı ameliyatlarda ikinci doktor görüşü gibi önlemler vardı ve tabii ki şekerli içeceklere gelecek olan vergi, yani katkı payı. CDU siyasetçi ve Birlik Meclis Grup Başkanı Jens Spahn önemli bir adım olacağı görüşünde bu verginin.
3: Wenn es gelingt über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.
2: Spahn, vergi yoluyla şeker tüketimini, şeker oranını azaltırsak sağlık açısından önemli bir şey başaracaklarını söylüyor.
0: Şimdi bu katkı payı genel sağlık sigortası için planlanıyor ama bunun sağlıklı beslenme için önemli olduğu da savunuluyor. Almanya'da şeker tüketimi ne kadar?
2: Gıda kalitesi, tüketici hakları ve güvenli beslenme konularında bağımsız denetimler yapan Food Watch'ın analizine göre Almanya, Batı Avrupa'nın en büyük 10 ülkesi arasında şekerli içecek tüketiminde ilk sırada yer alıyor. Kişi başına yıllık tüketim 125 litre. Dünya Sağlık Örgütü bu sayının yıllık 91 litreyi aşmaması gerektiği görüşünde.
0: Almanya neredeyse 30 litre üzerinde olması gereken sayının. Peki hangi ürünler bunlar?
2: Gökçe, açıkçası markete gittiğimizde elimizi nereye çarpsak şekerli ürüne değiyor. O derece fazla, yani kola, fanta, meyve suları, enerji içecekleri, tatlandırılmış sular, gazozlar, limonatalar diye gidiyor, liste uzadıkça uzuyor. Yediğimiz birçok yemek, ketçap, neredeyse her üründe şeker var.
0: Ki buna çocuklar daha da rahat erişiyor. Özellikle okul kantinlerinde ne kadar kısıtlasa da aileler, çocuklar okula gittiklerinde kantinden alıp şeker tüketimini yapıyorlar. Bunu çevremizden de eminim biliyoruzdur.
2: Kesinlikle öyle. Önüne geçmek de pek mümkün değil, yani nereden takip edeceksin çocuğu da okulda. Bunun için okul yönetimlerinin ve Eğitim Bakanlığı'nın da harekete geçmesi lazım elbette.
0: Almanya'da şeker vergisi uygulamasının 2028 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi amaçlanıyor Eren. Peki ne kadar tasarruf edilecek?
2: yaklaşık 450 milyon euro ek gelir sağlanacağı tahmin ediliyor. Bazı hastalıkların önlenmesi sayesinde ise kamuya bağlı sağlık sigortalarının da orta ve uzun vadede yılda 20 ila 170 milyon euroya kadar ilave tasarruf sağlayabileceği öngörülüyor.
0: Peki bunu daha önce uygulayan ülkelerde var, öyle değil mi?
2: Tabii ki, elbette var. Almanya, İngiltere'ye örnek alıyor mesela. İngiltere, İrlanda, Polonya gibi ülkeler uyguluyor bu sistemi.
0: Peki nasıl etkileri olmuş bunu uygulayan ülkelerde?
2: Şeker vergisinin olumlu etkileri özellikle çocuklar, gençler ve düşük gelirli kesimlerde görülmüş. İngiltere'de uygulanan vergi sonrasında kız çocuklarında obezite oranı düşmüş. Etki en çok sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarda görülmüş. Ancak araştırmacılar verginin sosyal eşitsizlikleri artırmayacak şekilde tasarlanması gerektiğini vurguluyor.
0: Tepkiler de var, olumlu ve olumsuz, öyle değil mi Eren?
2: Evet, doktorlar ve tüketici örgütleri iyi bir haber olarak yorumluyor bunu. Gıda sektöründense sert eleştiriler geliyor. Alman Gıda Enstitüsü Birliği Başkanı Christoph Minhof bu verginin amacının bütçe açıklarını kapatmak olduğunu söylüyor.
0: Şeker katkı payı ya da vergisinin getirilerini birazdan bir uzman doktorla da konuşacağız. Çok teşekkürler Eren verdiğin bilgiler için. Şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini, şeker vergisi tartışmasını ve federal hükümetin gıda politikasının gerçekten işe yarayıp yaramadığını aile hekimi ve diyabet doktoru Dr. Emin Turgut'la konuşacağız. Merhaba Emin Bey.
4: Merhabalar.
0: Şekerli içeceklere gelecek vergiden bir katkı payından bahsediyoruz. Konunun detaylarına girmeden önce bir uzman olarak sizden dinleyelim. Ne oluyor vücudumuzda şekerli bir içecek tükettiğimiz zaman? Neden bu kadar zararlı şeker?
4: Bu şekerli içeceklerde zarar olmasının sebebi hızlı çözünebilir olması. Yoksa vücudumuzun temel enerji kaynağı şeker ama biz bunu kompleks karbonhidrat kaynaklarından alınmasını istiyoruz. İçeceklerde basit oluyor ve o yüzden hızlı bir şeker yükselişine sebep oluyor kanda. Bu da damarlara zarar veriyor.
0: Şekerli içeceklere gelecek bu katkı payı ya da vergisinden bahsettik. Planlanan bu katkı payı gerçekten bizleri daha sağlıklı yapacak mı?
4: Yani direkt öyle bir sonuç göremeyeceğiz ama en azından bir niyet göstergesi oluyor. Vatandaşlarda bilinçlenme oluyor ve diğer ülkelerde mesela İsveç'te ya da İngiltere'de yapılan benzer uygulamalara baktım. Oralarda mesela hastalıkta azalma oranı olarak çok yüksek olmuyor. Atıyorum diyabet oranı %2.2 azalıyor ama temel trend ya da dolaylı etkilerine bakarsak olumlu bir uygulama.
0: Bu noktada insanın aklına şu soru geliyor. Devlet sadece şekerli içecekleri hedef alarak yeterli bir adım atıyor mu? Çünkü şeker dediğiniz gibi her yerde, işte ketçaptan tutun hazır gıdalara, alkolsüz biraya kadar. Bu adım yeterli mi?
4: Kesinlikle yeterli değil. Ama bu da bir adımdır. Yoksa sadece onda değil, özellikle ne bileyim fast food'da, hamburgerde, pizzada, diğerlerinde de çok daha fazla şeker var ya da sağlıksız diğer bir sürü atıştırmalıklar, şunlar bunlar var. Kesinlikle yeterli değil. Bunda biraz daha şey olabilir. Vatandaşların bu besin değerleri

0: Türkiye'den kesinlikle çok çok daha güvenli biliyorum. Bu tarz maddeler üzerine de biraz vatandaşları korkutucu yayınlar, haberler mevcut. İşte kanser yapabiliyor, yok yine metabolizmayı olumsuz etkiliyor. Tabii ki %100 şekersiz ve tatlandırıcısıza göre onun da bir etkisi var ama çok daha güvenilir ve iyi. Yani şu ana kadar kanıtlanmış bir kanser kalıcı madde de yok. 12'ye yakın bir tane tatlandırıcılar listesi var. Güvenle kullanılabilir diye. Çünkü bir şekilde bazı şeyler de pratik olması lazım. Şimdi vatandaşlar sabah akşam su içecek ya da çay içecek halleri yok. Başka içecekler de istiyorlar. Bunlarda şeker olması yerine tatlandırıcı olması çok daha iyi oluyor.
1: Günlük hayatta en büyük risk nerede başlıyor? Siz şeker hastalarına, diyabet hastalarına da sağlık danışmanlığı, doktorluk hizmeti veriyorsunuz. Özellikle çocuklar açısından baktığımızda tablo nedir?
0: Genel diyabet hastalarının, şeker hastalarının yani yaptığı hatalar konusunda kısaca birkaç şey söyleyebilirim. Tabii ki her hasta bireyseldir. Detaylı anamnezi gerekiyor ama en sık gördüğüm hatalar aşırı meyve tüketimi. Özellikle yazın, akşam geç saatlerde ya da televizyon izlerken işte dondurma yemek, ne bileyim tatlı şeyler yemek. Gece geç saatlerde bir şeyler yemek. Hani akşam daha çok erken yiyip sonrasında özellikle şekerli şeylerin tüketimi kesilmesi lazım. Akşam 4 saat uyumadan önce kesilmesi lazım yeme içmenin. Ya çay falan içilebilir tabii de kalori, şeker içeren şeylerin kesilmesi lazım. Hareket eksikliği yine büyük bir problem. Onun dışında stres, aynı zamanda bu nöbet usulü çalışma onlar büyük riski faktör. Hani en sık şu an aklıma gelenler bunlar.
1: Okullar bu işin merkezinde gibi görünüyor. Yani bu vergilerle sanki çözülebilecek iş değil de sağlıklı beslenme alışkanlığının genç yaşta edinilmesi gerekiyor sanırım. Örneğin Japonya'da çocukların beslenmesi çok daha sıkı kontrol ediliyor. Sizce Almanya'da nerede eksik kalıyoruz bu konuda?
0: Ya kesinlikle bu iş çocuklukta başlıyor. Çocuklar da genelde şekerli şeyler seviyorlar ve çocuklar ister şeklinde veriliyor. Tabii ki yani dozunda ve zamanını bilerek her şey verilebilir. Ama bir sınırlar olması gerekiyor. Onun dışında sosyoekonomi de tabii ki büyük bir rol oynuyor. Çünkü genelde şekerli bol kalorili ürünler daha ucuz oluyor. Ve o yüzden buna yönlendiriliyor. Ne bileyim derste biraz sunulması lazım. Kantinlerin ona göre uygulanması lazım. Çıkan yemeklerin ona göre olması lazım. O tarz düzenlemeler yapılabilir.
1: Siz başta bahsettiniz Almanya'da bir dönem gıdalar için kırmızı, sarı, yeşil etiketleme sistemi yani bu trafik ışığı sistemi gündeme gelmişti. Sizce bu tür bilgilendirici pratik önlemler mi daha etkili yoksa vatandaşın cebini doğrudan etkileyen katkı payı ya da vergiler mi?
0: İkisi beraber bence yapılabilir. Kesinlikle sağlıklı gıdaların sosyoekonomisi düşük vatandaşlar için de erişilebilir olması lazım. Çünkü şu an Almanya'daki diyabet haritasına baktığımız vakit en çok Doğu Almanya'da gözüküyor mesela. Ya da işçilerin olduğu yerlerde gözüküyor. Direkt gelirle alakalı. Gelir seviyesi yükseldikçe diyabet oranı azalıyor. Bunlarla alakalı şeyler yapılabilir.
1: Siz diyabet konusunda uzman bir hekimsiniz. Dinleyicilerimize ne gibi somut tavsiyelerde bulunursunuz şeker tüketimini azaltmaları için?
0: Şey öneririm biraz normal öğünleri atlamamaları öneririm. Çünkü onu genelde daha sağlıklı olmayan atıştırmalıklarla atlatıldığı vakit hem bünye biraz dengesi bozuluyor hem uzun süreli bir tokluk olmuyor. Yani aslında mesela bol proteinli, bol sebzeli ve kompleks karbonhidratlı yemelerini öneriyoruz. Normal atıyorum etini, balığını, tavuğunu, sebzesini ya da baklagillerini yediği vakit onda hiçbir sıkıntı yok yani. Ama gidip o öğün atıştırdı, onun yerine bir kek yedi ya da dondurma yedi. O sağlıklı olmuyor. O tip şeyler daha çok yemekten sonra keyif için arada sırada yapılması gereken şeyler. Yemek yerine geçmemesi lazım.
1: Günlük hayatımızda fark etmeden tükettiğimiz şekerin çocuklardan yetişkinlere uzanan etkilerini aile hekimi ve diyabet doktoru Doktor Emin Turgut'la konuştuk. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Kozmo Türkçe'de bugün Almanya'da şekerli içeceklere gelecek katkı payı konumuzdu. Şeker tüketiminin toplum genelindeki yaygınlığını, bunun sağlık sistemine etkilerini ve olası politik adımlarının ne sonuç doğurabileceğini konuştuk. Konuğumuz aile hekimi ve diyabet uzmanı Doktor Emin Turgut'tu. Şekerli içecekler özelinde başlayan bu tartışmanın aslında beslenme alışkanlıklarının nasıl şekillendiğini ve hangi araçlarla düzenlenebileceğini konuştuk kendisiyle. Ona göre hükümetin planladığı bu katkı payı ya da vergi sorunu çözecek bir adım değil. Beslenme konusunda ailelere özellikle büyük bir görev düştüğünü belirten Doktor Emin Turgut, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocuk yaşta edinildiğini vurguladı. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden ucu hepimize dokunan konuları ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu, uzman bir konukla sizlerleyiz.

0: Bizi başta ARD, Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Kozmo Türkçe'nin bir de Facebook hesabı var. Oradan da videolarımızı ve söyleşilerimizi izleyebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
1: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.